0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bahar aylarını geride bıraktığımız bu sıcak yaz mevsiminin bir müzik masası programını daha güzel İspanyol müziğiyle geçirelim dedim. Bugün 27 Temmuz 1867 doğumlu İspanyol besteci Enrique Granados dinleyeceğiz. Solo piyano eserleri, orkestral eserleri ve 6 operası var. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ün yapmış, virtüöz bir piyanist olarak yetişiyor. Müziği Katalan ve İspanyol halk temalarına dayanıyor. Evet, bugün en çok tanınan eserleri arasında olan Goyescas başlıklı piyano suitini dinleyeceğiz. Goyescas, bestecinin 1911'de İspanyol ressam Francisco Goya'nın resimlerinden esinlenerek yazdığı solo piyano için 6 parçadan oluşuyor. Goyescas da Goya kelimesine gibi anlamına gelen esk takısını alarak Goyamsı olarak anlayabileceğimiz bir başlık. 1915'te de bu parçalardan aldığı melodilerle yine Goyescas başlığıyla bir perdelik bir opera yazıyor besteci. Bu parçaların ikisi dışında Goya'nın resimleriyle direkt bağlantısı olan parça yok. Ama dönemin Manolo hareketini benimseyen resimlerin etkisiyle yazılan parçalar bunlar. Manolo hareketi 19. yüzyılın başlarından itibaren Madrid sanat dünyasında Castilla aksanıyla İspanyolca konuşan, özenli kıyafetleriyle dikkat çeken halk insanlarına verilen bir isim. Kadınlara Maya, erkeklere Majo deniyor. Bohem tavırları ve süslü giyimleriyle dikkat çekiyorlar. Eser aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama bestecinin 1914 yılında ayrı bir bölüm olarak yazdığı El Pelele ile birlikte 7 bölüm olarak da çalınabiliyor. Zira El Pelele'yi Goyescas operasının açılışında kullanıyor. Evet, eserin birinci bölümü iltifatlar anlamına gelen Los Requebros. İkinci bölümü Penceredeki Sohbet, Coloquio en la Reya. Üçüncü bölüm El Fandango de Candil, Mum Işığında Fandango. Fandango da 3 bölümlü canlı bir İspanyol dansıdır. 4. bölümü Chaos o la Maya y el Ruiseñor, Kız ve Bülbül olarak çevirebileceğimiz bir bölüm. Bu bölümde de Manola kültüründeki Maya kadınlarını tasvir ediyor. 5. bölüm Aşk ve Ölümün Şarkısı, El Amor y la Muerte. 6. bölümü Son Söz, Çeşitliliğin Serenada olarak çevirebiliriz. Epilogo, Serenata del Espectro. Bestecinin çağrışımlarla dolu bir yazı stili var. Ulusalcı yaklaşımıyla kıvrak İspanyol melodilerini süslü süslü işliyor. Tekrarlayan melodiler ve ritmik hareketlere hem her eserin kendi içinde hem de diğer eserlerde hatırlatmaya dayalı bir biçimde rastlıyoruz. 2009 yılında aramızdan ayrılan büyük İspanyol piyanist Alicia de la Rocha seslendirecek. Tüm eser son derece süslü ve virtüözik yazılmış. Büyük bir teknik kolaylık ve kıvraklık gerektiriyor. Evet, dinleyelim 6 bölümlü Goyescas suitini.

Sevgili dinleyicilerimiz, programın başında da söylediğim gibi Goyescas Suite'i aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama kukla anlamındaki El Pelele bölümü de suite'le birlikte çalınabiliyor. Ressam Francis Goya'nın 1791 tarihli resminden esinlendiği bir eser, son derece kıvrak, eğlenceli ve esprili bir anlayışla yazılmış, Goyescas Operası'nın da vertürü aynı zamanda El Pelele. Yine piyanist Alicia de la Rocha'dan dinleyeceğiz. 20. yüzyılın efsane piyanistlerinden biridir. Granados'un tüm eserlerinde kaydetmiş ayrıca. Parlak bir teknik ve müzikal rahatlığı var piyanistin. Çok da etkileyici yorumlamış suite'i. Evet sevgili dinleyicilerimiz, El Pelele bittiği zaman programın sonuna gelmiş oluruz. Hepinize müzik dolu, Borusan klasikli, huzurlu, kavgadan gürültüden uzak, barışın artık hakimiyet gösterdiği bir yaz diliyorum. Ben Serla Balkarlı, teknik yardımları için sevgili Bahri Fedai ve Borusan Klasik'in tüm ilham verici kadrosuna müzik adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philippe de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük

bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından yeni müzik dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış, genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do Minör 1. Senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Herkese merhaba, Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımıza ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Mert ve Positano radyolarınızda.

Edeceğiz şimdi. Adrien Berenguer'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni, Ola Yaylo'nun eşsiz eseri, Norton Lights'a davet etti adeta, dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeyt'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanmıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanmıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanmıyor Facebook ve Uyanmıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: uyanmıyor.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm, 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road stüdyosunda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

pajarillo, vete por mucho que tú lo quieras.

Klasik'te seslerden herkese mutlu günler. Ben Bahri Fedai. Bu güzel günde bir saat boyunca şarkılarımızla, hikayelerimizle ve tabii ki icat konularımızla gününüze eşlik etmek için buradayım. Bu hafta da birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir liste hazırladım sizler için. Müziklerimizi dinlerken bir yandan da günlük hayatımızda kullandığımız, gördüğümüz ama hikayesini belki de hiç de düşünmediğimiz icatların peşine düşeceğiz. Lafı uzatmadan başlayalım. Hepiniz Sesli Harfler'e hoş geldiniz.

Ses Harfleri sosyal medyadan takip eden ve bana mesajlarıyla eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bazen sizlerden öyle güzel ve samimi mesajlar alıyorum ki severek yaptığım bu program sizin de eşliğinizle benim için çok daha keyifli hale geliyor. Bu hafta yine iki icat konusunun tarihsel yolculuğuna çıkacağız. İlerleyen dakikalarda önce çocukluğumuzdan çok iyi tanıdığımız bir şekerlemenin, ardından da İsveç'in yüzyıllar öncesine uzanan sıra dışı bir müzik çalgısının hikayesini konuşacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi biraz daha nostalji yapalım.

Bursa'nın klasiktesiniz, sesli harfleri dinliyorsunuz. Aramıza yeni katılan herkese de kocaman bir merhaba. Siz de sesli harflerin hikayelerine ortak olmak, yeni konularımızdan haberdar olmak ve programla etkileşimde bulunmak isterseniz bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Instagram'da sesli harfler icatlar diye arattığınızda ulaşmanız mümkün. Ayrıca Karnaval uygulamasının podcast bölümünde sesli harflerin podcast serisini de bulabilirsiniz. Orada icatların hikayelerini programdan bağımsız olarak daha kısa anlatımlarla dinleyebilirsiniz. Gelelim bu haftanın konularına. İlk icadımız, çocukluğumuzun da en sevilen şekerlemelerinden biri olan lollipop. İkinci konumuzsa İsveç'in geleneksel müzik kültüründen gelen, geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan sıra dışı bir çalgı, nikel arpa. Şimdi bu iki ilginç hikayenin peşine düşmeden önce yine müzikle güzel bir ara verelim.

Bursa Klasik'te Sesli Harfler'de günün ilk icat konusu olan Lollipop'un hikayesine başlıyoruz. Bugün hepimizin çocukluğundan bir şekilde hatırladığı renkleriyle, şekilleriyle ve tabii ki o uzun çubuğuyla akıllarda yer eden bir şekerlemenin peşine düşeceğiz. Bir Lollipop düşünün. Küçücük bir şeker, ucunda bir çubuk. Ama bu basit görüntünün arkasında yüzlerce yıllık bir alışkanlık, şekerin değişen tarihi ve hatta dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan benzer fikirler var. Şeker bugün hayatımızın o kadar sıradan bir parçası ki markete girdiğimizde raflarda onlarca farklı çeşidini görüyoruz. Sert şekerler, yumuşak şekerler, karameller, çikolatalar, jelibonlar. Ama insanlık tarihinin büyük bölümünde şeker bugünkü kadar kolay ulaşılabilen bir yiyecek değildi. Şeker değerliydi ve uzun süre daha çok zenginlerin sofralarında bulunan bir lüks olarak görülüyordu. İnsanların tatlı ihtiyacını karşılamak için şekeri kullanmasından çok daha öncesinde ise bal vardı. Bal, doğanın insanlara sunduğu en eski tatlandırıcılardan biriydi. Farklı toplumlar balı çeşitli meyveler, kuru yemişler ve başka malzemelerle bir araya getirerek tatlı yiyecekler hazırlıyorlardı. Zamanla şeker üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte tatlıların dünyası da değişmeye başladı. Burada önemli bir ayrıntı var. Bugünkü anlamıyla Lollipop'un tek bir anda, tek bir kişi tarafından ortaya çıkarıldığını söylemek aslında pek doğru olmaz. Çünkü sert şekerleri bir çubuğa takıp daha kolay tüketme fikrinin modern Lollipop'tan çok daha eski örnekleri de bulunuyor. Avrupa'da özellikle haşlanmış şekerlerin çubuklarla tüketildiğine dair anlatılar bulunuyor. Yani insanın aklına gelen fikir aslında son derece basit. Şekeri elinizde yapışmadan tutmanın bir yolunu bulmak. Ve bu fikir zamanla sadece pratik bir çözüm olmaktan çıkıp eğlenceli bir sunuma dönüşüyor. Şeker artık sadece yenilecek bir şey değildi. Rengi, biçimi ve sunuluş şekli de önem kazanmaya başladı. Çocukların ilgisini çekmek için hayvanlara, çiçeklere ve farklı figürlere benzeyen şekerlemeler yapılmaya başlandı. İşte burada bizim kültürümüzdeki bazı geleneksel şekerlemelerle de çok güzel bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü şekeri çubuğa takmak bize hiç yabancı değil. Horoz şekeri bunun en güzel örneklerinden biri. Rengarenk, ince bir çubuğun ucunda horoz biçiminde hazırlanmış bu şekerleme, özellikle Türkiye'nin sokak ve çocukluk kültüründe kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Horoz şekerinin kendine özgü şekli aslında şekerlemenin sadece tadıyla değil, görüntüsüyle de çocukları cezbettiğini gösteriyor. Çubuksa hem şekeri taşımayı hem de yemeği kolaylaştırıyor. Böylece karşımızda sadece bir şeker değil, aynı zamanda küçük bir oyuncak gibi görünen yiyecek ortaya çıkıyor. Ve bu bizi çok güzel bir soruya götürüyor. Acaba Lollipop gerçekten bir icat mıydı yoksa dünyanın farklı yerlerinde insanların şekeri daha eğlenceli ve daha kolay tüketebilmek için bulduğu ortak bir fikir miydi? Bu sorunun cevabını birazdan daha da ilginç bir yere taşıyacağız. Çünkü modern Lollipop'un hikayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz ama oraya gitmeden önce biraz daha bizim sokaklarımızda dolaşalım. Çünkü Türkiye'de çubuklu şeker denince akla yalnızca horoz şekeri gelmiyor. Bir de rengarenk görünümüyle macuncunun elindeki çubukla şekillenen ve çocukluğumuzdan kalan çok basit bir tat var. Macun şekeri. Macun şekeri şekerin yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda sokak gösterisinin bir parçası haline geldiği örneklerden biri. Renk renk macunların bir arada durduğu tezgah, macuncunun çubuğu şeker hamuruna daldırıp çevirmesi ve ortaya çıkan renkli görüntü. Bütün bunlar tatlının hazırlanmasını da deneyimin bir parçasına dönüştürüyor. Macun şekerinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar götürülüyor ve zaman içerisinde sokak kültürüyle bütünleşerek bugünkü nostaljik kimliğini kazanıyor. Dolayısıyla bugün modern Lollipop'a baktığımızda aslında tek bir hikaye görmüyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde insanlar şekeri daha kolay, daha eğlenceli ve daha renkli hale getirmenin yollarını aramışlar. Şimdi gelin bu tatlı hikayeyi biraz daha geçmişe götürelim. Şekerin çubuğa nasıl yerleştiğini konuştuk. Sıradaysa modern Lollipop'un ortaya çıkışında adı en çok geçen kişi ve onun oldukça ilginç hikayesi var. Ve inanıyorum ki o hikayeyi duyduğunuzda Lollipop kelimesine bundan sonra biraz daha farklı bakacaksınız.

Borusan Klasik'te Seslerler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan Lollipop'un hikayesini sürdürüyoruz. Şimdi ise 20. yüzyılın başlarına gideceğiz. Çünkü modern Lollipop'un hikayesinde karşımıza çıkan isimlerden biri George Smith. George Smith, Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde şekerleme üretimi yapan Bradley Smith Company'nin sahibiydi. 1908 yılı civarında sert şeker... Borusan Klasik'te Seslerler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan Lollipop'un hikayesini sürdürüyoruz. Şimdi ise 20. yüzyılın başlarına gideceğiz. Çünkü modern Lollipop'un hikayesinde karşımıza çıkan isimlerden biri George Smith. George Smith, Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde şekerleme

simit ürününe Lollipop adını verdi. Peki neden? İddiaya göre bu isim simitin çok sevdiği bir yarış atının isminden geliyordu. Lollipop. Yani bugün dünyanın dört bir yanında çocukların elinde gördüğümüz lollipop kelimesinin arkasında bir yarış atının adı olduğu anlatılıyor. Simit daha sonra bu ismi marka olarak tescil ettirmek için girişimde bulundu ve 13 Ekim 1931'de Bradley Smith Company adına resmi olarak tescillendi. Ama burada küçük bir ayrıntıyı özellikle belirtmek gerekiyor. Lollipop'un mucidi George Smith'tir demek biraz fazla kesin olur. Çünkü çubuklu şekerlemeler ondan önce de vardı ve aynı dönemde farklı şeker üreticileri de sert şekerleri çubukla birleştiren ürünler geliştiriyordu. İşin içine makineler girdiğinde ise hikaye daha da ilginçleşiyor. Çünkü şekerlemeyi çubuğa elle takmak kolay görünse de büyük miktarlarda üretim yapmak hiç de kolay değildi. Şeker sıcakken şekillendirilecek, uygun boyutta hazırlanacak ve çubukla birleştirilecekti. Talep arttıkça üreticiler bu işi hızlandırmanın yollarını aramaya başladı. Böylece lollipop mutfakta veya küçük şekerci dükkanında hazırlanan bir tatlı olmaktan çıkıp endüstriyel üretimin de konusu haline geldi. 1908 yılında Wisconsin'de geliştirilen makinelerden biri sert şekerleri çubukların ucuna yerleştirmek için kullanılıyordu. Daha sonraki yıllarda başka makineler de geliştirildi ve çubuklu şekerlerin çok daha hızlı üretilmesi mümkün hale geldi. Ve işte burada küçük bir şekerin nasıl büyük bir endüstriye dönüştüğünü görüyoruz. Önce fikir basitti. Şekeri çubuğa tak. Sonra renk ekle, şekil ver, ambalajla ve mümkün olduğunca çok üret. Lollipop böylece yalnızca çocukların sevdiği bir şekerleme değil, aynı zamanda modern şekerleme endüstrisinin en tanınan ürünlerinden biri haline gelmeye başladı. Fakat bu hikayenin bir başka güzel tarafı daha var. Çünkü Amerika'da modern lollipopun ticari üretimi hız kazanırken dünyanın başka yerlerinde insanlar zaten kendi çubuklu şekerlerini yapıyorlardı. Bizim horoz şekerimiz bunun en güzel örneklerinden biri. Klasik anlamda modern lollipopun Türkiye'deki icadı değildi ama fikir olarak çok güzel bir paralellik kuruyor. Şeker bir çubuğa takılıyor, şekillendiriliyor, renklendiriliyor ve özellikle çocukların ilgisini çekecek bir figüre dönüşüyor. Yani dünyanın bir ucunda yuvarlak ve renkli bir lollipop, diğer ucunda horoz şeklinde bir şeker. İki farklı gelenek ama ortak bir fikir. Şekeri sadece tatlandırmak değil, eğlenceli hale getirmek.

Sesli Harfler'de günün ilk icat konusu olan Lollipop'un hikayesine devam ediyoruz. Şimdi biraz Amerika'dan uzaklaşıp kendi sokaklarımıza dönelim. Çünkü çubuklu şeker dediğimizde Türkiye'de de kendine özgü rengarenk bir geçmiş var. Bir çocuğun elinde horoz şekeri gördüğümüzde aslında yalnızca bir şekerleme görmezsiniz. Kırmızı, sarı, yeşil ya da başka renklerde hazırlanmış ince bir çubuğun üzerine yerleştirilmiş o figür. Türkiye'deki sokak şekerlemeciliğinin nostaljik simgelerinden biri haline geldi. Üstelik horoz şekeri yalnızca tadıyla değil, görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Şeker kalıba dökülür, şekil alır ve soğuduğunda sertleşir. Böylece ortaya yemekten önce bakmak isteyeceğiniz bir şeker çıkar. Bu durum aslında modern lollipop'un temel mantığıyla da örtüşüyor. Çünkü lollipop'un başarısının arkasında sadece şeker yok. Görüntü var, renk var, eğlence var. Çocukların ilgisini çeken şey sadece tatlı olması değil, elinde taşıyabilmesi, rengini seçebilmesi ve bazen şekliyle oyuncak gibi görünmesi. Ama bizim şeker kültürümüzü biraz daha geriye götürdüğümüzde karşımıza macun şekeri de çıkıyor. Macun şekeri özellikle sokakta hazırlanan görüntüsüyle diğer şekerlemelerden ayrılıyor. Şeker hamuru farklı renklerde ve aromalarda hazırlanıyor, ardından çubuğa sarılarak müşteriye sunuluyor. Zaman içinde özellikle çocukların ve bayram şenlik gibi günlerin sevilen tatlarından biri haline geliyor. Bugünkü lollipoplarda da bunun izlerini görüyoruz. Renkli ambalajlar, farklı şekiller, meyve aromaları, hayvan figürleri, çizgi film karakterleri. Şekerleme endüstrisi zaman içinde çocukların dikkatini çekmek için tatla görüntüyü birleştirmeyi öğrendi ve böylece lollipop yalnızca şeker olmaktan çıktı, bir çocukluk objesine dönüştü. Belki de bu yüzden lollipop'un hafızalarımızdaki yeri diğer şekerlemelerden biraz farklı. Çikolata yeniyor, bisküvi yeniyor, şeker yeniyor. Ama lollipop çoğu zaman elimizde uzun süre kalan bir şey. Yürürken elinizde, okul çıkışında elinizde, Luna Park'ta elinizde. Çocukluk fotoğraflarında bile bazen bir lollipop'un ucunu görebiliyorsunuz. Ve işte bu nedenle lollipop'un tarihini sadece bir yiyeceğin tarihi olarak görmek biraz eksik kalıyor. Aynı zamanda çocukluk kültürünün de tarihi diyebiliriz. Türkiye'de macun şekeri ve horoz şekeri gibi örnekler, Amerika'da ise modern lollipop'un ticari üretimi. Hepsi farklı coğrafyalarda aynı ihtiyaca cevap veriyor. Şekeri daha eğlenceli bir deneyime dönüştürmek. Ve belki de bu yüzden icat dediğimiz şey bazen bir makine ya da büyük bir teknoloji olmak zorunda değil. Bazen bir çubuk ve biraz şeker de insan hayatını değiştirebiliyor.

0: Bursa Klasik'te Sesler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan Lollipop'un hikayesinde son bölümdeyiz. Şekerin çubukla buluşmasından modern üretime, horoz şekerinden macun şekerine kadar uzanan bu tatlı yolculukta artık günümüze doğru geliyoruz. 20. yüzyılın başlarında şekerleme üretiminin gelişmesiyle birlikte Lollipop da büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık şekerler sadece küçük dükkanlarda el yordamıyla hazırlanmıyor, makineler sayesinde çok hızlı ve standart biçimde üretilebiliyordu. Bu durum Lollipop'un yayılmasını kolaylaştırdı. Çünkü bir ürün ne kadar kolay ve hızlı üretilebilirse o kadar çok insana ulaşabiliyor. Lollipop da kısa sürede yalnızca Amerika'da değil, dünyanın farklı yerlerinde çocukların ve yetişkinlerin sevdiği bir şekerleme haline geldi. Üreticiler zaman içinde farklı şekiller denemeye başladılar. Renkler arttı, aromalar çeşitlendi, çubukların yapısı değişti, ambalajlar daha da dikkat çekici hale geldi. Lollipop artık yalnızca bir şeker değildi, bir tasarım nesnesiydi. Bir çocuğun markette gördüğünde bunu istiyorum demesini sağlayacak kadar renkli ve dikkat çekici olması gerekiyordu. Bu nedenle şekerleme sektörü çocukların ilgisini çekmek için renk ve biçimi giderek daha fazla uygulamaya başladı. Bugün bir lollipopun kırmızı olması bize çok normal geliyor. Yeşil bir lollipop gördüğümüzde nane veya elma aroması bekliyoruz. Sarıysa limon, turuncuysa portakal. Yani zaman içinde renkler bile tatlarla eşleşen bir dile dönüştü. Ve bütün bu süreç aslında şekerlemenin bir deneyime dönüşmesiydi. Bu nedenle Lollipop'un hikayesini anlatırken bizim şekerlemelerimizi de anmak bana çok anlamlı geliyor. Çünkü mesele aslında Lollipop'u kim icat etti sorusundan biraz daha büyük. İnsanlar şekeri neden çubuğa taktı? Cevap oldukça basit, daha kolay yemek için. Ama sonra bununla yetinmediler. Renk verdiler, şekil verdiler, aroma eklediler. Çubuklara göre tasarladılar ve sonunda ortaya bugün dünyanın her yerinde tanınan bir şekerleme çıktı. Modern Lollipop'un ortaya çıkışında George Smith'in önemli bir yeri olsa da çubuklu şeker fikrinin tek bir mucidin hikayesine indirgenemeyeceğini de unutmamak gerekiyor. Smith 1908'de modern sert şekerlemeyi çubuk üzerinde üretip Lollipop adını kullandı. 1931'de de bu isim tescillendi. Yani karşımızda güzel bir icat hikayesi var ama aslında bu hikayenin kahramanı tek bir insan değil. Şekerin kendisi, onu üretenler, onu şekillendirenler, onu çubuğa takanlar ve çocukların dünyasına taşıyanlar. Hepsi bu hikayenin bir parçası. Küçücük bir şeker, uzun bir çubuk ve dünyanın farklı yerlerine uzanan kocaman bir hikaye. Konumuzu burada sonlandıralım ve şimdi gelin bir fado dinleyelim, ardından diğer icat konumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bir nefes

Çok güzel bir melodi ve ses bütünü, öyle değil mi? Fado'muzu dinledik, şimdi Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de ikinci icat konumuza geçebiliriz. Bu kez İsveç'in geleneksel müzik dünyasından oldukça sıra dışı bir çalgının, nikel arpanın tarihsel yolculuğuna çıkıyoruz. Yayla çalınan bu çalgıda tellerin perdeleri keman gibi parmaklarla değil, tuşlara basılarak değiştiriliyor. Özellikle İsveç'in kuzeyinde Uppland bölgesiyle özdeşleşen nikel harpanın geçmişi en az 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Şimdi gelin bu sıra dışı enstrümanın sesine bir kulak verelim.

Sesli Harfler'de Nikel Harpa'nın hikayesini sürdürüyoruz. Bu çalgının en önemli dönüşümlerinden biri 1920'lerin sonunda yaşanıyor. İsveçli kemancı ve yapımcı August Bolin, 1929'da eski tip Nikel Harpa'dan yola çıkarak 3 sıralı kromatik bir model geliştiriyor. Bu yenilik çalgının daha geniş bir melodik repertuara uyum sağlamasının da önünü açıyor. Ardından genç yaşta Bolin'in çalışmalarından etkilenen Erik Sahlström devreye giriyor ve Nikel Harpa'nın modern müzik anlayışına uyarlanmasında büyük rol oynuyor.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Nickel Harpa'nın bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan Erik Sahlström'den bahsetmeden geçmek olmaz. Sahlström, Böhlin'in geliştirdiği kromatik modeli temel alarak enstrümanı geliştiriyor. Kendi çalgılarını yapıyor ve daha modern bir müzik anlayışına uygun hale getiriyor. Ancak onun katkısı sadece çalgı yapımıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda çok önemli bir nikel harpa sanatçısı ve bestecisiydi. Özellikle 1960'larda bu çalgının güçlü biçimde yeniden canlanmasında büyük rol oynadı. Sahlström hem çalmayı hem de enstrüman yapımını öğreterek bilgi ve geleneğin yeni kuşaklara aktarılmasına yardımcı oldu. Bugün nikel harpanın İsveç'te ve dünyanın farklı yerlerinde yaşamaya devam etmesinde onun çok büyük bir emeği var. Hatta bu gelenek 2023 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası koruma siciline alınan nikel harpa ağıyla bugün de yaşatılıyor.

Çok keyif alarak hazırladığım bir Seslerfler bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta hem Lollipop'un tatlı hikayesinin hem de İsveç'in sıra dışı çalgısı Nickel Harp'ın tarihsel yolculuğunun peşine düştük. Siz de Seslerfler'i Instagram sayfamızdan Seslerfler İcatlar hesabımızı takip ederek paylaşım ve yeni konularımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca podcast bölümlerimizi Karnaval uygulamasındaki podcast bölümünden de dinleyebilirsiniz. Bizi dinleyen ve bu hikayelere eşlik eden herkese çok teşekkürler. Ben Bahri Fedai, hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel bir gün diliyorum. Haftaya yeni bir icat ve yeni bir hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

0: We're going to bring out, actually, our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
1: Caz fotoğraflarından iyi akşamlar. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, yeni bir bölüme daha başlıyoruz ve hepinize keyifli bir caz saati diliyorum. Ben Levent Öget. Saat 18'e kadar sürecek yayın akışımızda bu akşam ilk dinletmek istediğimiz isim Don Byron. Don Byron günümüz caz klarnetçilerinin içinde oldukça enerjik ve yaratıcı arayışlar yapan müzisyenlerden biri. Byron, modern cazın yenilikçileri arasında kendi geleneklerine de geniş bir pencereden bakıyor ve özgün çalışlarına sahneler oluşturuyor. Genellikle kalabalık oluşumlar içinde üreten Don Byron'un çalışmaları içinde ilgi çekici albümlerinden biri olan New Plex Politician'da kendi gibi birçok farklı enstrümanı da kullanan Hurricane albümde Don Byron kadar etkili olmuş. O da tıpkı Byron gibi vurmalıları, nefeslileri kullanıp parçaların tüm yaratımına katılmış. Blues, funk, soul ögelerini özgürce kullanan ekip yaratıcı işler çıkarıyor. Evet, buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Modern caz dinleyicisinin farklı bulacağı fazla bir şey yok gibi. Ama ortama tam burada rapçi bir comedy rapper girince son derece konuşkan bir müzik ortamına bir başka hava katılıyor. Byron'un yakın arkadaşı olduğu üzere ve ustalıklı diliyle dinleyeceğiniz işte birazdan epeyce uzun bir jazz conversation herkesi hareketlendiriyor. Arka planda dediğimiz gibi birbirinden iyi müzisyenler rapçimiz Biz Markie için farklı renklerde ve tonlarda atmosfer yaratacaklar. Zaten kendisi de uzun uzun soloların arasına kendi sunumlarını katacak bir şov hazırlamış. Tromboncu Curtis Fox, basçı Reggie Washington geri vokaller yapıyorlar ve tabii konser dinleyicisiyle birlikte. Trompette ise James Zoller var. Akıp giden melodik yapının üzerine uzun uzun mesajlar veren konuşkan anlatımın devamında Don Byron'ın aralara sıkışan romantik klarnet sololarına davulcu Ben Whitman'ın çalışları da parça boyunca eşlik ediyor. Evet değerli caz fotoğrafları dinleyicileri, bence bırakın elinizdeki işleri ve parmak şıklatın. Dokunun bu parçamıza. 8 So Jam ile caz fotoğrafları Don Byron'la başlıyor.
0: We're gonna bring out actually our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
2: How y'all doing, everybody? How y'all doing? We ready to get funky in here. Uh.

Let me get funky.

Albüm klarnetçi Don Byron albümüydü, ancak parçaya izini bırakan rapçi Biz Markie'nin uzun şovuna eklenmiş bir avuç müzisyenin keyifli bir parçasıydı dinlediğiniz ilk parçamız değerli caz fotoğrafları dinleyicileri. Evet, bu ısınma parçamız biraz uzun sürdü, ancak tümüyle güçlü müzisyenlerin ortaklığındaki bir konser performansıydı. Şimdi ise 7 dakikalık bir başka parçaya geçiyoruz. Bu defa bir trompetçi tüm sound'u kendi yorumlarıyla bezediği ve harikulade tınısıyla ele geçirdiği bir çalışla uzak bir yerlere göndermeler yapacak. Evet, trompetçi Shanova Ülker'in deyişiyle biraz gölgede kalmış bir trompetçi Terence Blanchard. Modern caz trompetinin olgunlaşan isimlerinden biri olarak bugün iyi bir yerde duruyor. Film müzikleriyle de olan bağını kesmeden farklı oluşumlar içindeki albümlerini üretmeyi sürdürüyor. Usta Güney Amerikalı perküsyonist Poncho Sanchez ile hazırladığı ve Dizzy Gillespie parçalarına Latin yorumlar getirdiği albümden gelecek programlarda da söz edeceğiz. Piyanist ve davulcu Aaron Parks ve Kendrick Scott bu çalışmanın Blanchard'a destek veren diğer önemli müzisyenlerin isimleri. Caz fotoğraflarında 5 yıldızlık işte bu güzel albümle devam ediyoruz sevgili cazseverler. 6'ya kadar Borusan Klasik'te sizlerleyiz.

Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Aaron Parks ve davullarda Kendrick Scott seslendirdi Over There. Caz fotoğraflarına bu güçlü trompetçinin ardından bir büyük isimle daha devam ediyoruz şimdi. Her farklı dönemi için ayrı bir iz bırakan Chick Corea bu bölümde bir kez daha unutulmaz bir çalışması için radyolarınıza gelecek. All Love isimli parçada yine onun kazandırdığı isimler Corea'nın bu unutulmaz topluluğunun üyeleri olarak kendilerini uzun süre duyurdular ve bugünlere kadar gelmiş oldular. Dave Wackel ve John Patitucci, Electric Band'in davul ve basçısı olarak yola çıktıkları o yıllardan sonra kendileri de epey yol aldılar.

Ki Korea'nın Electric Jazz Band döneminden bir parça dinledik az önce. All Love dinlediğiniz parçaydı. Modern cazın günümüzde en güçlü temsilcilerini 3 ayrı parçada kendi dallarındaki üstün çalışmalarında dinledik. Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Chick Corea ve klarnetin avantgard ismi Dan Byron, rapçi Bismarck ile yaptığı özel şovuyla ilk bölümümüzde yer alan isimlerdi. İkinci bölüm biraz farklı geçecek. Cazın etrafında dolaşacağız. Caz, rock ve soul kökleriyle buluşan yepyeni denemeleri radyonuza getireceğiz. Evet, 3 parça daha sizi bekliyor. En önemli ortak özellikleri, 3 de birbirinden özel çalışmalar bunlar. İşte bu ikinci bölümün ilk parçası Akua Naru'dan Journey Enter. Hip-hop, elektronik ya da DJ elemanları onu yeni dünya müziğiyle buluşturuyor. Ve dinleyelim şimdi Akua Naru farklılığıyla, arayışlarıyla caz fotoğraflarında Borusan Klasik'te.

Aquanaru'yu dinledik. Caz fotoğraflarında biraz hareketleneceğiz ve iki güçlü parçayla sonlandıracağız bu bölümü sevgili dinleyiciler. Önce Laszlo geliyor. Laszlo Bane parçası New Jazz. New Soul severler için hepsinden önemlisi biraz neşelenmek isteyenler için birebir. Suzette 4 dakikalık hareketli bir çalışma. Chris Link, Tim Wright ve Laszlo Bane, Chad Fisher'la birlikte caz fotoğraflarında.

Değerli caz fotoğrafları dinleyenleri, bu parçadan sonra önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz yine her türlü buluşabilen cazın kaynağına, ilerisine ya da tam da bugününe olup bitenlere bakmaya devam edeceğiz. Hemen hemen tekrarsız seçkiler radyonuzda olmaya devam edecek. Evet, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Yeni bölümlerde de bu bölümü funk'ın tam merkezine inen Papa Groves Funk ile kapatıyoruz. Dünyalara değer funk'i cazın kalbi yüreği gibi atmaya devam ediyor. Bakın dinleyin, albümlerinde Do You Want It diyecekler ve bizden bu bölümlük bu kadar. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Borusan Klasik'ten hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere edebiyat tarihinin temel yapıtlarından biri olan ve modern romanın atası sayılan Miguel de Cervantes'in Don Quixote ya da dilimize yerleştiği şekliyle Don Quixot adlı romanından söz etmek istiyorum. Ayrıca bu romandan esinlenerek bestelenmiş müzik örnekleri dinleyeceğiz. Cervantes'in 1605 ve 1615 yıllarında iki cilt olarak yazdığı Don Quixot, tarihte en çok dile çevrilmiş ve yüzyıllardır liste başı olmuş bir eserdir. Konu, soyluluğun en alt sınıfından olan La Mançalı yaşlı Alonso'nun maceraları etrafında gelişir. Alonso o kadar çok şövalyelik romanı okur ki sonunda biraz delirir ve şövalyeliği yeniden canlandırıp ulusuna hizmet etmek için Don Quixote de La Mancha adıyla gezgin bir şövalye olmaya karar verir. Programımızda ilk olarak Georg Philipp Telemann'ın eserini dinletmek istiyorum. 18 yaşındaki Daniel Schleber adlı bir öğrenci şair, Don Quixote'un ikinci cildinin 20. bölümünü libretto olarak yazıp o günlerin ünlü bestecisi 80 yaşındaki Telemann'a gösterdi. Librettoyu beğenen ve bestelemeye başlayan bestecinin eseri ilk kez 1761 yılında Hamburg'da seslendirildi. Şimdi bu müzikli oyunun 3 bölümden oluşan uvertürünü dinliyoruz. Bölüm başlıkları Don Quixote'un uyanışı, Yel Değirmenlerine Karşı ve Don Quixote'un Aşkı.

Georg Philipp Telemann'ın Don Quixote Camacho'nun düğününde başlıklı müzikli oyununun uvertürünü Jeanette Sorel yönetiminde Barok Orkestrası'ndan dinledik. Don Quixote romanının ilk bölümünde Don Quixote hayaller dünyasında yaşar. Gelmiş geçmiş tüm zamanların kayıtlarına geçecek bir şövalyelik yaşadığını hayal eder. Kendisine yaver olarak da naif ama pratik zekalı, basit köylü Sancho Panza'yı seçer. Sancho nedenli gerçekçi ise de emrinde görev yaptığı Don Quixote'un hayalleri hayatına renk katar. Don Quixote üst kurmaca tekniğiyle yazıldığı için anlatıcı katmanları metne zenginlik verir. Romanın ilk birkaç bölümü güya La Mancha arşivinden alınmıştır. Cervantes roman boyunca bu şekilde anlatıcı rolleriyle oynar. Geri kalanını ise Magribli tarihçi Hamete Benengeli tarafından Arapça bir metinden çevrilmiş gösterir. Böylece Cervantes metinden kendini uzaklaştırır ve arada anlatıya girip esprili yorumlar ve eleştiri yapma fırsatı verir kendine. Özellikle de Don Quixote'un delilikleriyle alay edebilir bu teknik sayesinde. Sevgili dinleyiciler, Don Quixote'a en güzel müzikal kişilik kazandıran besteci kuşkusuz Richard Strauss'tur. Senfonik şiir olarak 1897 yılında bestelediği eserinde cello partisini Don Quixote'u temsilen, viola'yı ise Sancho Panza'nın sesi olarak betimlemiştir. Bu güzel eserin tamamını Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Cellist Yo-Yo Ma ve viyolacı Steven Ansel'in yorumuyla dinliyoruz.

Richard Strauss'un Don Quixote senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Solistler Yo-Yo Ma ve Stephen Ansels. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Cervantes'in dev eseri Don Quixote'u ele aldığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek hepimize barış getirecek günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızda daha çok benim dışımda sesleri duyacaksınız. Konuklarımız olacak, telefon konuklarımız mesajlarıyla bizlerle birlikte olacak. Neden mi? Çünkü geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çok önemli bir sanatçımızı biz de Borusan Klasik Radyo olarak uğurlayacağız. Bir sesi uğurlayacağız, bir kalemi, bir sahneyi. Omuzunda gitarıyla dünyanın bütün acılarına, sevinçlerine, umutlarına yetişmeye çalışan ve onlara kulak veren bir insanı, Bilge Su Erenus'u. Kimi insanlar yazdıklarıyla, kimileri söyledikleriyle, Bilge Su Erenus ise her ikisiyle ve hayalleriyle, umutlarıyla yaşayan bir insandı. Tiyatro sahnesinde insan hikayeleri anlattı, eline gitarını aldı, aynı hikayeleri şarkılaştırdı, türküler söyledi, şarkılar söyledi. Bu gece onun sesinin peşinden gideceğiz ve ben yalnızca aralarda küçük böyle minik sunuşlar yapacağım ve sonrasında Bilge Su Erenus'u anlatacak dostlarımız. Yakınları, öyle çok meşhurları falan beklemeyin. Onlar da var, tanıdık insanlar da var. Ne bileyim, belki bir işçi, belki beraber atölyesinde olan bir arkadaşımız, bir sanatçı, bir tiyatro sanatçısı, bir müzisyen. Anlatacak herkes kendi içindeki Bilge Su Erenus'u. Çünkü o kadar Bilge Su Erenus çok parçalı ki her taraftan söylenecek, yani her cenahtan, sanatın ve yaşamın her cenahından söylenecek bir sürü söz var. Bu gece biz onun sesinin ve onun için söylenenlerin peşinden gideceğiz.

0: akşam benden öyle şarkı anonsları falan da beklemeyin işin açıkçası. Dinleyeceğiz. Bilgesu Erenus'u dinleyeceğiz hep birlikte. Ne söyledi, ne yazdı, ne anlatmaya çalıştı diye. Aslında Bilgesu Erenus dediğimizde benim aklıma ilk gelen şudur. Sanat disiplinleri arasında vazgeçilmez korelasyonun, ilişkinin, alışverişin bence yaşayan örneklerinden biridir Bilgesu Erenus. Yani bir müzisyenin şiir yazması, bir şairin müzik yapması, efendim, bir aynı zamanda tiyatro eseri yazması, efendim, bir senaryo yazması, bir müzisyenin senaryo yazması, veya da bir heykeltıraşın resim yapması, ya da bir heykeltıraşın bir şiir kitabı çıkarması gibi. Aslında sanatın çok farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi anlatan en önemli unsurlardan biridir bence Bilgesu Erenus. Benim de tabii birçok anım var yurt içinde ve yurt dışında. Birçok konserlerde birlikte olduk. En son Almanya'daydık, Bielefeld'deydik. Sonrasında, öncesinde İsviçre'de uzun bir konser çalışmasında olduk. İşte çıktık sahneye, o gitarıyla, ben bağlamamla çaldık, söyledik şarkılarımızı, türkülerimizi ve her seferinde sahnede hep mutlu bir kadın vardı. Anlattığımız şeyler çok mutlu şeyler değildi. Çok böyle, efendim, iç açıcı şeyler değildi. Ama bunu hep umudun diliyle anlatmaya gayret gösteriyorduk. Çünkü o umut hep var. Bu umut lafı da çok artık ayağa düştü. Yani boş bir şeymiş gibi, böyle boş bir hayalmiş gibi. Hayır, değil. Değil. Boş bir hayalmiş gibi değil. İnsandan umudu kesmemek. Asıl bence önemlisi bu. Sanatın sınırları onun için çok fazla belirleyici değildi. Belki Bilgesu Erenus için. Şimdi bir sese kulak vereceğiz. Sanatın sınırları derken şunu söylemek istiyorum. Sanatın sınırları, yani sanat disiplinleri arasındaki sınırlar çok yoktu Bilgesu Erenus'un hayatında ve dünyasında. Bir sese kulak vereceğiz. Hale Üstün, bir tiyatro sanatçısı arkadaşımız. Daha çok amatör tiyatrolar çevresinde çok bilinen, tanınan ve güçlü bir anlatım gücüne sahip bir arkadaşımız. Hale Üstün, hani dedim ya, umudu kesmemek üzerine yaşadığı bir anı var. Hem onu anlatacak, hem de kendi içindeki Bilgesu'yu anlatacak. Bu kayıtlar tam da sıcağı sıcağına, tam işte o gün kaybettiğimiz gün alınmış kayıtlardı, büyük bir bölümü. Şimdi onu bir dinleyelim, Hale'ye bir kulak verelim.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben oyuncu Hale Üstün. Bugün güneş bir başka sıcaklıkta ışıtıyor günü. Hüzün var bugün bu sıcaklıkta. Şairin dediği gibi sapı kanlı, demiri kör bir bıçaktı. Sıcaktı. Evet, işte tam da böyle bir yerden yüreğim kanıyor. Kör bir bıçağın yüreğimi dağlayan acısı gibi Bilgesu Erenus'un bizden ayrılması. Ayrılması diyoruz ama yanlış kullanıyorum esasen bu kelimeyi. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dair. Değil mi? Evet. Erenus'u sevmek, onunla yoldaşlık başka bir üretim. Yaşama, yaşayana, yaşatana dair. Benim onunla sanatı, hayatı paylaşma anlarımda aldığım büyük dersler var. 2000'li yılların başlarında Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ndeyiz. Bilgesu Erenus'un yazarlık atölyesinde bulunmaktayım ben de. Ama çok heyecanlıyım. Atölyenin yapılacağı salona girdik. Salon bomboştu. Beklemeye koyulduk. İlk yarım saat geçtikten sonra ben sabırsızlanmaya başladım. Onun gibi değerli, çok kıymetli bir yazarı beklettikleri için katılımcılara kızdım. Sevgili Bilgesu Erenus, bunlar gelmeyecekler galiba. İstersen gidelim dedim. Oysa insandan ümidi kesmeyeceksin. Bekleyelim dedim. Birinci saat dolarken büyük bir kalabalık salona doluşuverdi. Evet, Bilgesu Erenus haklı çıkmıştı. Gelenler yanlış bir organizasyon kurbanı olmuşlardı. Ama Bilgesu Erenus sabırlıydı. Onlarla ortak çalışma yaparak bilgisayar dünyasını konu alan Ekran Koruyucu adlı bir oyun metni yarattık beraber. Ah canım hocam. Benim onunla sanatı, hayatı paylaşma anlarım Çok kıymetli, inanın. Sevgili yazar, insan, dost, yaşadığım sürece yanımda olacaksın. Verdiğin öğretilerle nice insanlara ellerimizi vermeye devam edeceğiz. Buna inanıyorum. Canım Bilge Süreniz, canım.

kavuşuyordu. Barışıktınız, barışız biz, barışıklar. Oh, oh, oh, oh. Armalar gördüm ben, ışıklı levhalar.

0: Evet, Bilge Su Erenus'un sanatlar arasındaki disiplinde sınır olmadığını söylemiştik. Şimdi o Anadolu'nun bir köyünü mesela anlatırken dünyanın başka bir coğrafyasındaki insanın acısını da aslında duyabilmek. İşte bu da o zaman Bilge Su Erenus'un dünyasında coğrafyalarında herhangi bir şey yok, sınırı yok. İnsan iklimlerinin de bir sınırı yok. Belki bu yüzden halk şarkılarını seviyor ya da halk şarkılarını söylüyor. Farklı dillerde de söylüyor halk şarkılarını. Çünkü halk şarkılarının şeyi yok, sınırı yok. Pasaport yok, efendim kontrol yok, sınır kontrolü yok. Tel örgüler yok, mayınlı bir şeyler yok, alanlar yok falan, yok yolu yok yani. Çünkü bir annenin ne bileyim gözyaşı, bir işçinin emeği, alın terinin her dilde anlatımı aynı kapıya çıkıyor. Her coğrafyada anlatımı aynı kapıya çıkıyor. Yani şimdi ne bileyim işte bizim coğrafyamızda aç bir çocuk ile Sudan'daki aç bir çocuk, Kenya'daki aç bir çocuk ya da Endonezya'daki aç bir çocuk arasında bir fark yok. Çocuğun karnı aç yani. Bir deri bir kemik, Nazım'ın şiirinde anlattığı gibi. Yani kemikten bir şey, bir kılıf içerisinde kemik yığını. Bunun coğrafyası yok. Veya da bir işçinin nasırlı eli, dünyanın her yerinde aynı el. Şerha yarılmış bir el, bir ne bileyim bir, hatta ya da bir çocuğun umudu, beklentisi, ne bileyim orada bulduğu bir işte teneke parçasını bir ipe dolayıp açlık içerisinde de olsa böyle sahranın ortasında ya da bir bozkırın ortasında tangır tangır tangır oyuncak yapmasının bir coğrafyası yok. Çünkü çocuklar aynı, renkler aynı, ülkeler aynı, insan aynı. Ha, ülkeler aynı değil belki. Ve onları bu hale getiren sistem aynı. İşte mesele bu. Bilge Su Erenus ve muaddilleri hepimiz buraya parmak basıyoruz. Farklı yollardan, farklı düşüncelerden ama hep bu, hedefte hep bu var. Hepsi aynı aslında. Siyahla beyaz, ezenle ezilen, sömürenle sömürülen. Bilge Su Erenus'un gitarı işte bu ortak dili konuşuyordu. Şimdi bir sese daha kulak vereceğiz. Hem çok azdır mesela müzisyenlerin, sanatçıların mecliste yani siyasetin içerisinde olması, ama olması da gerekir, onu da söyleyeyim. Ya, sanatın siyasetten, evet sanat siyasettir. Hilmi Yarayıcı'ya kulak vereceğiz. Hilmi Yarayıcı 25. ve 26. dönem Hatay milletvekiliydi mecliste. Hepimizi temsil etti ve ama sanatı biraz daha farklı tabii. Daha yakın temsil etti diyebiliriz. Hilmi'yi bir dinleyelim bakalım. Hilmi bir şeyler söyleyecek. Hilmi bir müzisyen.
1: Bilge Su abla gerçek onurlu bir aydın, toplumsal ve sınıfsal mücadelenin direnişçilerindendi. Eşitlik, özgürlük, eşit yurttaşlık ve hak alma mücadelesinin en önemli simgelerindendi. Her zaman ve birçok yerde gitarıyla açıklama yaptıktan sonra şarkı söylediğini, işçilerin, memurların, öğrencilerin yanında olup onlara destek olduğuna şahit oldum. Evine birçok kez gitmişliğim var. Sevgili eşi Müştak Erenus'la sanatsal ve siyasi sohbetlerimizi asla unutamam. Bu sohbetleri yaparken bile Bilge Su abla gitarını çıkarır, çay eşliğinde hadi İlmi'ciğim gelmişken birlikte şarkı söyleyelim derdi. Yaşamın birçok alanındaki duyarlılığı bir araya gelmemize sebep olurdu. Ya meydanlarda birlikte şarkı söylerdik ya imza metnine o kadar güvendiği için bana sormayın imzamı atın tabii ki çocuklar derdi. Ama daha önemlisi, daha ne yapabiliriz arkadaşlar derdi. Bilge Su abla toplumsal muhalefetin ve mücadelenin önemli bir öznesi olarak yüreğimizde ve bilincimizde yer alacak. Onu unutmayacağım. Yarattığı değerlere ve anısına saygı.

Kurşun etme. Çağırıyorum.

0: Hem dert yok yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Vay ağır.
1: Hilmi Yarayıcı'ya refakat eden kuşun bu güzel sesi ve hatta çığlıklarının üzerine Kerem gibi bence çok anlamlı oldu diye düşünüyorum bu uğurlama törenimizde. Şimdi tabii şu var, TRT yıllarından tiyatro sahnelerine akan bir süreci var Bilge Soerenus'un. Romanlardan senaryolara, sahnelenmesi zor bulunan oyunlardan vazgeçmeyen bir yazarlık süreci. Uzun ve yorucu bir yol. Ama o hiçbir zaman tabii kolay olanı seçmiyor. Çünkü sanat yalnızca güzeli anlatmak değil, gerekli olanı söylemek bir anlamda. Bazen alkış almak pahasına değil, alkışlardan vazgeçmek pahasına, yalnızlıklar pahasına doğru olanı söylemek. Aslında yalnızca sanat değil, bence insan olmanın erdemlerinden biri bu. Hani der ya atasözlerimiz, hak bildiğin yola yalnız da olsa gideceksin. İşte Bilge Soerenus ve benzerleri hep budur. Bu toplumun hafızasını taşıyan insanlar da bence alkışlar uğruna ya da çoğalmak, çok olmak uğruna değil ki, hele ki bu dönemde bu çok hissediliyor. Kendi çoğul dünyası içerisinde belki kendi yalnızlıklarını yaşayarak yürüyen insanlardan hep çıkmıştır. Şimdi Bilge Soerenus da işte bir toplumun hafızasını taşır evlerde, sokaklarda, mutfaklarda, meydanlarda. Yine tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, bakalım Bilge Soerenus'u nasıl yolcu ediyor.
2: 40 yıllık bir dostluk şimdi masmavi bir bulut oldu. O kadar zor ki Bilge Soerenus'u anlatmak. Çünkü yalnız yazarak hayata kattıklarıyla, sahne üstünde insanlığın buluşması için ürettikleriyle değil, işçi sınıfının, emekçilerin, gençlerin, yoksulların safında durarak onlarla onurlarını birleştirmiş, yan yana gelerek ülkenin eşit, özgür ve bağımsız olması için verilen mücadelede saf tutmuş bir arkadaşımdı. Hayatın her alanında yalnızca umudu yeşertmek için yaşadığını söylerdi. Umut, bugünlerde de en fazla gereksinmemiz olan şey, yani masmavi bir bulut. Bunun yok olmaması için Bilge Su zaman zaman elinde gitarıyla, dilinde şarkılarıyla, daha çok da yazarak hayatı sevinçlere boğmanın, hayata barışın ve kardeşliğin egemen olması için çabalamanın en önemli yaratıcılarından biriydi. Bilge Su asla unutulmayacak bir yaratıcıydı, çünkü hayata kattıklarının özüne bakıldığında orada umutla kuşanmış sevincin kardeşliğini, yarına dair beslediği o masmavi bulutların içindeki yağmur damlalarını görme şansına sahiptiniz. Bilge Su bir yoldaştı, bir kardeşti, bir aşktı. Bilge Su geleceği kuran bir yaratıcıydı. O yüzden hep bizimle olacak ve yarattıkları, ürettikleri dün olduğu gibi gelecekte de sanat alanında üreten bütün insanlığa ve barışa ve eşitliğe ve özgürlüğe ve kardeşliğe yoldaş olacak.

Bilge Su Erenus'un eserlerinde kadınlar var. Dikkat etmişsinizdir. Kadın sesi. Yalnızca kadının sesi değil, kadının dünyası var o çığlıkta. Ve hikayenin kadın bir parçası değil, hikayeyi ayakta tutan bir omurga aslında. Şimdi onun kadınları mağdur... Bilge Su Erenus'un eserlerinde kadınlar var. Dikkat etmişsinizdir. Kadın sesi. Yalnızca kadının sesi değil, kadının dünyası var o çığlıkta. Ve hikayenin kadın bir parçası değil, hikayeyi ayakta tutan...

0: senaristine, kadınların hikayelerine kulak veren bir vicdanı da anıyoruz onunla birlikte. Bir müzisyen ama bir kadın müzisyen olmaklığıyla yalnızca çalıp söyleyen bir kadın değil, yazan bir kadın değil. Hayatının omurgasına da o kadını oturtan bir kadın. Yine tiyatro sanatçısı ve amatör tiyatrolar çevresinin de çok iyi tanıdığı Bilge Soyeranus'un çok yakınlarında olan, birlikte nefes alan bir tiyatro sanatçısı, bir oyuncu dostumuzu dinleyeceğiz. Mehmet Esatoğlu'na kulak vereceğiz efendim.
1: Ülkemizin kahraman kadınları vardır. Ülke tarihine baktığımızda onların gül yüzüne ve büyük mücadelesine rastlarız. Yaşam öykülerini okurken şaşkınlığa düşeriz. Kurtuluş Savaşı'nda o yiğit kadınlarını anımsayalım. 100 yılı aşkın Cumhuriyet tarihimizde ülkenin demokrasi ve adalet kavgasında isimleri görkemli harflerle anılan, adlarını her duyduğumuzda yüreğimizi ayaklandıran o kadınları gözünüzün önüne getirin. İşte o kadınlardan birini Bilge Soyeranus'u kaybetti. Bilge Soyeranus'un yaşam öyküsünü ayrıntılarıyla dinlediğimizde şaşarak kalıyoruz. Bilge Soyeranus bir yazar. Bir yazar nasıl olmalı diye sorarsanız Bilge Soyeranus'un yaşam öyküsüne bakmamız gerekiyor. Yaşadığı 83 yıl boyunca Bilge Soyeranus'un gündeminde dünya ve ülkesi vardı. Her sabah uyandığında merakla gözlerini açar, dünyada ve ülkede neler olduğunu anlamaya çalışır. Ardından da tüm yaşamına damga vuran o soruyu sorardı. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Yazması gerekiyorsa yazar, dövüşmesi gerekiyorsa dövüşe gözünü kırpmadan dalardı. Bir tane böyle defteri vardı. Gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyi ona yazardı. O defteri bir görseniz. Ondan oyunlar çıktı, romanlar çıktı, senaryolar çıktı. Masa başında bir Bilge Soyeranus vardı. Bir de gitarı eline alıp şarkılar söyleyen bir Bilge Soyeranus vardı. Sokaklarda, grevlerde, adalet ve hak arayışı kavgasında hep bir Bilge Soyeranus vardı. Bilge Soyeranus dünya ve ülke insanında hazırlanan tuzaklara, baskılara, haksızlıklara karşı oyunlar yazdı. Bir zamanlar bizim babalarımız holdinglerin hadi gelin ortak olalım çağrısına uyup paralarını holdinglere kaptırırken Bilge Soyeranus bunu teşhir etmek için oturup bir oyun yazdı. Dostlar Tiyatrosu'nda Genco Erkal'ın başrol oynadığı ortak oyunu perde açtı. Oyunun her anı bir tokat gibi patladı suratlarımızda. Sahneye çıkan ve çıkmayan bir dolu oyun yazdı yaşamı boyunca. Yazdığı her oyun dünyanın ve ülkenin sorununu getirip ortamıza koydu. İşte El Kapısı, Misafir, Nereye Payidar oyunları. Hep bu oyunlar işçilerimizin, çalışanlarımızın binbir macerası. Geçenlerde Ankara'nın ortasında yaşanan NATO oyununu o yıllar evvel arka bahçe oyununda anlattı. Emperyalizmin bizim gibi ülkeleri nasıl arka bahçesi olarak kullandığına dikkatimizi çekti. Oyunların birçoğuna şarkı sözleri yazdı. Ülkenin değerli bestecileri başta Timur Selçuk olmak üzere bu sözleri unutulmaz bestelerle yaptılar bu şarkılara. Nereye Payidar şarkısı grevlerde işçi koroları tarafından coşkuyla söylendi. Bilge Soyeranus ne zaman bir haksızlık, adaletsizlik olsa o sokaktaydı. Ülke tarihinde 70'lerden bu yana yaşanan tüm haksızlıklara, hak arayışlarına sonuna kadar destek verdi. Yazılar yazdı, eylemlere katıldı. 12 Eylül'ün kör karanlığında Aziz Nesin'le omuz omuza Aydınlar dilekçesini kaleme aldı, bedelini de ödedi, yargılandı. 80'lerin sonuna doğru başlayan işçilerin bahar eylemde yine o vardı. Grevleri dolaştı, grevcilere moral verdi. Direnen işçilerin bir de dertlerine çare aramaya koyuldu. Onların çocuklarına şarkılar söyledi. Evlatları gözaltına alınan, kaybedilen, işkence yapılan bütün anılar hep onun evinin kapısını çaldılar. Bilge Soyeranus Taksim civarında bir evde yaşardı. Taksim meydanı halkımız için nasıl bir direnme alanıysa Bilge Soyeranus'un evi de bu direnişin bir parçasıydı. Sokaklarda, meydanlarda, politik alanlarda engellenen bir dolu direniş eylemi Bilge Soyeranus'un evinin salonunda devam etti. Kendi yazılarının yanı sıra başka yazarların yapıtlarını da çok değer verir, onları sahiplenirdi. 2008 yılında tek kişilik bir hücreye kapatılmış şair Ümit İlter'in şiirleriyle kendi metnini buluşturduğu Tarih Böyledir oyununu kaleme aldı. Oyun ülkenin birçok kentinde yüzlerce izleyiciyle buluştu. Bu ülkede Bilge Soyeranus diye bir yazar yaşadı, yazdı, şarkılar söyledi ve sonuna kadar kavgasını sürdürdü. Şimdi bir yazar nasıl olmalı, nasıl yaşamalı, nasıl üretmeliye verilecek bir yanıtımız var. Bilge Soyeranus gibi.
2: Gökten düşen için, kökü taşıyan için, topraktı.

0: Nedir sanatın görevi? Görünmeyeni görünür hale getirmek. İşte Bilge Soyerenus bunu yaptı. İşçiler görünür oldu, göçmenler görünür, yoksullar, kadınlar hepsi görünür oldu. Ama hepsinden önemlisi insanı görünür kılmaktır. İşte bugün aramızdan ayrılmış olabilir ama geriye bıraktığı eserler görün diyor. Bakın dinleyin, unutmayın. Hasip Akgül'e kulak vereceğiz. Yakın bir dostu, aynı dönem birlikte yaşamış. Bakalım nasıl anlatacak Hasip Akgül?
1: Ben Bilge Soyerenus'u Aydınlar Bildirgesi'nin yayınlanmasının hemen ertesinde 12 Eylül sonrasının ilk 1 Mayıs toplantılarının yapılması sırasında ve ardından 86-87 yıllarında Toplumsal Kurtuluş Dergisi'ni çıkarmaya başladığımızda tanıdım. Zaten 77-79 arası Türk Yazarlar Sendikası'nın yönetim kurulunda Azines'inle birlikte çok önemli bir mücadeleyi de gerçekleştiriyorlardı. Bilinen, tanınan bir isimdi. Bilge Soyerenus ve Yalçın Küçük Anadolu'nun her tarafına gidiyorlardı. Toplantılara, panellere katılıyorlardı. Bir çıkış süreci içerisindeydi Türkiye. Başı çeken aydınlar olarak görüyorduk. Toplantılarda beraber olduğumuz süreçlerde daha çok tanıma imkanı buldum. Çok naif, çok sevgi dolu bir insandı. Yani klasik bizim devrimci mücadele içerisinde tanıdığımız kadınlardan farklı bir yanı vardı. Bir yanı çok cesur, çok gözü kara, düşündüklerini söylemekten hiç ödün vermeyen, zaten oyunları da öyledir. İçinde yaşanan güncelliğe birer yanıt olarak, birer mücadele çığlığı olarak yazılmış oyunlardır. Oyun yazarlığının dışında daha kavgacı yazılar da yazmaya başladı. Hapishanelerden sürekli ona mektuplar gelirdi, onları yayınlardı. Bu arada üniversite öğrencisi olduğum için de işte ilk 12 Eylül karşıtı eylemleri de gerçekleştiriyorduk. Bunlardan bir tanesi YÖK'e karşı bir direnişti. Onlar da İzmir'e Selda, Ahmet Kaya, Bilge Soyerenus beraber gelmişlerdi. Bizim eylemimizi, açlık grevi eylemimizi ziyaret etmişlerdi. Aynı dönemde öğrenciler açlık grevleri yapmaya başlamışlardı. İstanbul'daki evini öğrencilere açmıştı. Nerede bir eylem varsa her birine gitarını eline kapıp yetişmeye çalışan büyük bir sanatçıydı. Büyük bir mücadele insanıydı. Türk tiyatrosunda klasikleşmiş oyunları var. Ta El Kapısı'yla, Nereye Payidarlar'la 70'li yılların ortalarında başlayan bir süreci var. Misafiri bugün artık dünya tiyatrosunun önemli tiyatrolarında da kendisine yer bulan bir oyundur. Bilge Su'yu çok özleyeceğiz. 80'li, 90'lı yılları Bilge Su Erenus olmaksızın yazmak mümkün değildir. Bütün tekel direnişlerinde, bütün işçi direnişlerinde, grev çadırlarında, her yerde enerjisi yettiği sürece koşmuş, yetişmiş bir insandı. Bir kuyruklu yıldızımızdır. Hepimizin başı sağ olsun.

0: aldı genç işçiler. Gardiyandan çıkar çıkmaz gece üniversite.
1: Türk edebiyatının, Türk şiirinin ve düşünce ikliminin önemli isimlerinden biri, değerli büyüğümüz Ataol Behramoğlu programımıza şöyle bir mesajla katıldı. Bilgesu Erenus benim için vicdan, haksızlığa isyan, kararlılık ve tepeden tırnağa insan demektir. Dünyaya sanki haksızlıkları, kötülükleri görmek, üzerlerine parmak basarak dikkat çekmek ve iyilik uğruna savaşmak için gelmiş gibiydi. Pırıl pırıl, apak bir insan. Onun en yakınında bir arkadaşı, düşündaşı, kardeşi, eylemdaşı olmakla hep sevinç duydum. Çok değerli, çok benzersizdi, diyor Ataol Behramoğlu. Şimdi yine bir dost isme, müzik ve tiyatro yazarı Filiz Tanya'ya kulak vereceğiz efendim. Bakalım neler anlatacak.
2: Bilgesu Erenus'u ilk kez lise yıllarında tanıdım. Çamlıca Kız Lisesi'nin yatakhanesine yeni bir kız gelmiş. Bağıra çağıra şarkı söylüyordu ama nasıl kötü söylemek, nasıl kötü söylemek. Şarkının sonunda da savaş, savaş diye bağırıyordu. Onun sayesinde Bilgesu Erenus'u tanıdık. Lise bitti, üniversite yıllarının son zamanlarıydı. İnsancıl Atölyesi'ne gidip gelmeye başladık. O zaman İnsancıl Atölyesi deniz derya. Kimler yok, kimler yok ki. Berin Taş, Cengiz Gündoğdu, Avşar Timuçin, Sarper Özhan, Mehmet Esatoğlu, Kemal Özer, Ekrem Ateer, Sen Nur Sezer, Adnan Özyalçıner. Yani aklınıza gelebilecek yazarlar, şairler geçidi gibi bir yerdi. Bilgesu Erenus'u da orada gördüm ilk kez. O zaman çok genciz, üniversite daha bitmemiş. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, önümüzde hedefler arıyoruz ve karşımıza bu insanlar çıkıyor, düşünsenize. Ve genç bir kadın olarak kendini model alabileceğim birisi. Hep Bilgesu Erenus'u böyle görmüşümdür. Hem zarif, hem naif, hem çok güçlü bir kadın modeli. Bizim önümüzde hepimiz için, diğer arkadaşlarımız için de bir modeldi. Oradaki herkes öyleydi. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. İnsancıl Atölyesi'nden diğer arkadaşlarımız da çok güzel ilişkilerle ayrıldık. Yıllar içerisinde de öyle oldu. Bilgesu Hanım Ankara'ya geldiğinde arardı, eyleme gelirdi. O tekel eylemleri sırasında hemen koşardık, ona bir Ankara rehberliği yapardık. En son görüşüm Berkin Elvan'ın cenazesiydi. Nerede buluştuğumuzu şimdi çok hatırlamıyorum. Esatoğlu, Bilgesu Erenus ve ben üçümüz o gün yola düştük. Her yer kapalı. Çok uzun yürümemiz gerekecek dedim. Dayanabilecek miyiz? Ben yürürüm dedi. Siz beni düşünmeyin. Gerçekten o gün bütün yolları kapanıydı İstanbul'un ve herkes İstanbul'a akmış gibiydi. Mahşeri bir kalabalık vardı. O gün Bilgesu Hanım çok az konuştu. Kaldırımda duruyoruz. Bilgesu Hanım abide gibi gelen geçen selam veriyor tanıyanlar. Şöyle bir laf etti. Bu karanlık, bu cahillik, bu zalimlik bizi asla korkutmasın. Hepimiz inşallah Bilgesu Erenus gibi her zaman korkusuz ve cesur oluruz diye aklımda kalan belki de en son cümleleri bana söylediği belki oydu. Onu hatırladıkça hep aklıma bu geliyor. Bu karanlık, bu cahillik, bu zalimlik bizi korkutmasın.
1: Kıymetli Borusan Klasik Radyo dinleyenleri, programımızın başında dedik ya, herkesin anlatacağı bir Bilgesu Erenus var. Şimdi yine kulak vereceğiz. Efendim, bir şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve gazeteci Orhan Alkaya ve hemen ardından Piccolo Tiyatrosu'nun kurucu oyuncusu Osman Genç sizlere kendi Bilgesu Erenus'larını anlatacaklar.
3: Bilgesu çok iyi bir oyun yazarıydı. İki anlamda da saf vicdandı. Direngen, dimdik, tavizsiz bir hayat sürdü. O benim çocuk kalpli arkadaşımdı. Nasıl özlemem?
4: Bilgesu Erenus'u düşündüğümde karşıma yalnızca bir tiyatro yazarı değil, sanatın farklı anlamını aynı vicdanla buluşturmuş çok yönlü bir sanatçı çıkıyor. tiyatroyu, edebiyatı, müziği ve oyunculuğu insanı anlamanın ve yaşadığı çağla yüzleştirmenin araçları olarak kullandı. Onun sanatında insan tarihinden, emeğinden, acısından, özgürlük arayışından ve toplumsal belleğinden kopuk değildi. Ben bir tiyatrocu ve şair olarak Eronos'un özellikle bu sahici ve cesur tarafını çok kıymetli buluyorum. Çünkü bazı sanatçılar eser bırakır, bazıları ise eserleriyle birlikte bir düşünme biçimi bırakır. Bilgesu Eronos'un mirasını da böyle biraz görüyorum.

0: Yavaş yavaş geliyoruz programımızın sonuna. Tiyatro sanatçısı Edip Saner, yürek yangınını güzel bir anıyla hem de harmanlayarak anlattı bize. Dinleyelim.
1: Bilge Suallı'yı Taksim'deki evinde pencere önünde oturduğumuz bir şeyler içerek işçilerden, grevlerden, işçi tiyatrosundan, 1 Mayıs'tan, emekten ve tiyatro üzerine, torunu üzerine yaptığımız sohbetle birden hatırladım. Uzun bir sohbetten sonra bana bir sürprizi olduğundan bahsederek içeriden bir tekst getirdi. Tek kişilik bir oyun. Bunu oyna dedi. Bazıları bunu oynamaktan korktular. Sen oyna. Ve beni tekstle birlikte içeride yalnız bıraktı. O içeride bir şeylerle uğraşırken ben tekste uzun süre göz attım ve çok uzun olduğunu, kısaltabileceğini, yani kısaltılırsa daha güzel olabileceğini, fakat dönem olarak oynanmasının mümkün olmadığını söyledim. Genç abin de aynısını söylediğinden bahsetti. Ve bana korkma dedi. Korkma, bunu sen oynarsın, sen yaparsın. Ama o günkü ödenekli tiyatro telaşı, televizyon koşturması ve belki de geride, çok geride içimde olan o korku, o iş olmadı. Kalkarken bana bekle dedi, sana bir sürprizim daha var. Gitmeden sana bir sürprizim var. Ama yardım edeceksin. Yatak odasındaki bazayı kaldıracaksın benim için. Altından bir gitar çıktı. Salonun ortasında bana bir sandalye koydu. Kendisine de tam karşıma uzağa bir sandalye. Orası hemen bir sahne oluverdi onun için. Ve Nazım'ın Kız Çocuğu şiirini gitarla şarkı olarak söyledi bana. Boğazım düğüm düğüm ayrıldığımı hatırlıyorum evden. Sonrasında torunu için Ataköy'e geldiğinde dışarıda birkaç kez görüştük. Vefat haberiyle boğazım yine düğüm düğüm. Türkiye'ye paktan, hakikatten, aydınlıktan yana olan gerçek bir münevverini kaybetti. Onun için şimdi yeni bir yolculuk. Şimdi devri daim. Şimdi yolu yine ışık dolu. Belki de artık oyunu oynarım, bilinmez. Kucak dolusu sevgi ve saygıyla. Güle güle Bilgesu. Güle güle.

0: Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Capriccio programımızın takip edenleri, kıymetli dostlar, bu hafta da geldik programımızın sonuna. Yani biraz böyle şeydi tabii, bir yolculama programı, bir uğurlama programıydı programımız. Ama söyleyecek sözü olan söyledi. Daha tabii birçok dostumuz mesajlarını gönderdiler. Ama hepsine burada yer vermek zaman anlamında mümkün değil. Belki ileride bir başka bir pencereden bir Bilgesu Erenus programı yaptığımızda onlara da tek tek yer veririz. Hepsine bir vesile sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Yani Bilgesu Erenus tabii yalnızca buradaki anlatmamızla, sözcüklerle, işte hikayelerle, yaşanmışlıklarla anlatılacak bir figür değil sanat tarihimiz içerisinde. Çünkü Bilgesu Erenus da yalnızca sözcüklerle meseleyi anlatmadı. Hikayeler değildi yalnızca. Bir bütün ülkeyi anlattı. Aslında bir insanlığı da anlatmaya gayret gösterdi en azından. Ve o işte o insanların bütün direnç hikayeleri vardı içinde, beklentileri vardı, yaşadıkları vardı, kayıpları, kazançları. Yani koskoca bir tiyatro sahnesine insanlığın ve insanlığın seslerini sığdırmaya çalıştı diye düşünüyorum. Ve o seslerin yankılandığı yerdeki melodilerdir aslında. Bence Bilgesu Erenus. Yazan bir kadın. Ve onun yazdıklarından ve hayatın içinde hep var olan bir şey var, bir nefes var. Bir karakterler, aslında bizleriz onlar, o karakterler, bizim yaşadıklarımız. Her seferinde de sarsıcı notları var Bilgesu Erenus'un. Ha, burada bir güzelleme mi yapıyoruz? Hayır. Bilgesu Erenus da etten kemikten bir insan. Onun hataları yok mu? Mutlaka vardır hepimizin olduğu gibi. Yanlış tarafları yok mu? Mutlaka vardır hepimizin olduğu gibi. Ama baktığınız vakit işte programın ilk başında söylediğim oydu. Aydınlık ve karanlık. İşte burada mevziniz önemli. Hangi cenahtan mevzileniyorsanız bu hiç önemli değil. İster efendim sağdan, soldan, alttan, üstten, inançtan, inansızlıktan, efendim hangi başka bir milliyetten, başka bir anlayıştan, başka bir felsefeden, birbirlerine tamamen zıt olan inançlardan, felsefelerden, ideolojilerden nereden besleniyorsanız beslenin. Karanlık ile aydınlığın arasında bir mevzi mutlaka olmak gerekiyor. Farklı yollardan, farklı tarihlerden olsa da. İşte o yollardan bir tanesiydi Bilgesu Erenus. Bilgesu Erenus ne bıraktı? Bir sanat mirası mı bıraktı? Doğru, bıraktı tabii ki. O kadar yazılmış metinler, eserler, şarkılar, sesler, nefesler, kozmoza bırakılmış o güzel melodiler. Ama yalnızca bir sanat şey değil, bir sanat mirası değil bu. Yarına uzanan, hep onu söyledik başından beri programımızın, umudu bıraktı, ümitleri bıraktı Bilgesu Erenus. Şimdi sözü, son sözü Ali Erenus'a bırakacağız. Biricik oğlu Ali Erenus'a. Tabii Ali Erenus da yani sanatın harman olduğu, yoğrulduğu bir aile içerisinde olmanın artısı ile o da bir sanat insanı, o da müzisyen Ali Erenus'tan bahsediyorum. Çalıyor, söylüyor, besteliyor ve her haliyle o ailenin bir ferdi olduğunu ve geleneğin devam edeceğini bize hissettiriyor ilk günden beri Ali Erenus. Şimdi hem onun sesine kulak vereceğiz, bir anne olarak belki duyacağız Bilgesu Erenus'u, bir devrimci olarak ve Ali Erenus'un da bir yoldaşı olarak duyacağız. Bu haftalık bu kadar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyoruz. Gününüz hep aydınlıktan yana olsun. Hoşçakalın efendim.
1: Bilgesu Erenus hayat yolculuğunda daima ezilenin, zorda olanın, mağdurların yanında oldu. Hiçbir menfaat uğruna görüşünü, duruşunu değiştirmedi. Önce oldu, yol açtı, yol gösterdi. Beraber yola çıktığı arkadaşlarının bazıları onu yolda cebi büyük yapımcılarla, medya patronlarıyla ve güçlü siyaset figürleriyle değiştirdiler. Ama o hiç yalnız kalmadı. Eylemlerine destek verdiği öğrenciler, işçiler, memurlar, Cumartesi anneleri ve elinin kalbinin dokunduğu daha niceleri onu hiç unutmadılar. Son zamanlarına kadar aradılar, ziyaret ettiler, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını defalarca sordular. Vefatından sonra ismi Bilgesu olan birçok genç bize ulaştı. Kimi doktor olmuş, şifa dağıtıyormuş, kimi Van Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu. Biliyorum ki ismi Bilgesu olan onlarca genç kadının dışında ismini almasalar da onun hayattaki duruşunu örnek alan binlerce genç kadın ve genç erkek var. Bilgeliğini insanlığına yansıtabilen, hayatına dokunduğu insanlarda gerçekten fark yaratabilen, aydın kelimesinin içini hakkıyla dolduran biriydi Bilgesu Erenus. Onun için artık yapacak bir şey olmasa da bize düşen görev aydınlarımızı, toplum ışıklarımızı henüz yaşarlarken onurlandırmak, ürettiklerine ve öğretilerine sahip çıkmak. Birey olarak ben ne yapabilirim ki diye düşünmeden çektiği filmleri sinemada izlemek, sempozyumlarına katılmak, kitaplarını almak, konserlerine gitmek bile şu an toplumda kendini öksüz yetim hisseden aydınlarımıza çok iyi gelecektir. Annem sık sık hayata şükrederdi. Bana bunca şey verdiğin için teşekkürler hayat. Bana sesi ve alfabeyi verdin. Onlarla düşündüğüm ve söylediğim sözcükleri anne, dost, kardeş ve ışığı verdin. İnsanların ruhuna giden yolu aydınlatan ışığı.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.